0: Sizi buraya getiren şey neydi?
1: Yeni başlangıçlar.
2: Sus senin sevdiğin şarkı. Sun'un sesi çok güzeldir bu arada.
0: Öyle mi?
2: Hadi.
1: Yapamam. Çok uzun zaman oldu söylemeyeli.
2: Hani her şeyin başı başlamaktı?
3: Hadi biraz mırıldan ne olur.
1: Hayır.
2: Hadi.
4: Denize doğru gel.

0: kesinlikle şarkı söylemeye devam etmelisin.
1: Dediğim kadar varmış değil mi Toprak Bey?
2: Efendim?
1: Sesi diyorum. Güzelmiş.
2: Evet. İnsan bazı sesleri unutmaz.
3: Seninki de öyle.
2: Bir yerde söylüyor musun?
0: Aa, yok, çok uzun zaman oldu.
2: Neden?
0: Yarın erken kalk.
2: Lafı değiştiriyorsun.
0: Belki de. Ama yarın Bodrum'u gerçekten göreceksin.

0: Enfes gerçekten.
1: Çok iyi. Bunu kesinlikle ben de yapmak isterdim.
2: Neden bekliyorsun peki?
1: Neye?
2: Kendi restoranını açmayı.
1: Her şey kusursuz olsun istiyorum.
3: Kusursuz diye bir şey yok.
2: Yola çıkan var, işe başlayan var.
1: Ne yazıyorsun sen yine?
0: Romanım için. Unutmayayım diye not alıyorum.
1: Biz ne zaman okuyacağız?
0: Sen restoranı ne zaman açarsan o zaman diyelim mi?
1: Düğününden kaçtığın için pişman mısın Su?
2: Hayır. İlk defa hayattan ne istediğimi bulacak gibiyim. Yine arıyor. Aramamasını söylemiştim.
0: Aa, şimdi beni arıyor.
2: Yok artık.
1: Sıradayım.
4: Bu belli ki böyle sürekli arayacak, tatil burnumuzdan getirecek yani.
2: Kızlar engelleyin.
4: Evet.
0: Engelledim.
1: Ben de.
0: Yarın sabah çok güzel bir yere gideceğiz.
2: Nereye?
0: Sürpriz.
5: Na kode bia na asofo atopon ya ya friend holy communion yenyine to nse didifia ha enti o ka kira me se wini dimifi enti o betime ni ya ka wonte bible ase oba de anyi wadom wonya mensusum adom yenyi sa sunsun fi em free asia so Jesus Christ din anya mwa wasu obi ura so dem o gina chichira ha eye sure sa same sibiti bo ni fa ha namo no no balance ya betne bu nkuma ha em fa sa entna sodim nyansa ya no entna sodim wobi ya bane no ankentini pansle nyankopona dom a wobesra no me pa na aba no so Antonio na enku ansa no wani aba hoso sese oyi krisheni wagu ene mwase wagu ene mwase wawo sika sha mentimentime na ntwema nso kumase abonte so waso wase na mentimentime na nko entokwa medema sebi na meurade empepi gana fwa kasa medema samwa menyamia Nesra sa gini di echire ni se nyambe tu yaka. Nesa ane nyambe tu yaka basa basa. Kamenu miye nungi na uu. Nyambe tu yase fwa. Bra. Jesus Christ in ti. Hallelujah. Enadi ya wesi abuwa uu. Wachina beshi ya nipa. Abusia ya nkeka akanzi mhuno sa. Ewe nipaso. Saboniche na enye boko. Tode biya wira hosam. Mira hosam ya amose lawyer fo anka nokure enya nokure se obi akum nipa ne akọ court ya si ebi ya manslaughter ebi ya murder manslaughter na kira se da asia no de di juma na enya de ya wa sada gen ho se mi kokuma se mesi na busia me kame kira wa se bani bi mo aya bani bi na nipa ne mu gya no so awi moko na toye mu hanu mu ebi bi kura na nyu oba de na timi so ne de sia nsa wo be kum nipa kwa tosa we yire na oyonko be ma edi agoro wo mpaso wo fie wo mpaso anasa me bro fu amado ya bro nu ejan ya medimani ekari anamdi kwatu ya memesu ku fis ne niam ekade da adam su fertilizer amato tenyina medi kwatu tumaka na me yonku dasenie ne berebere ani ahoye